0: Subway Chicks mı? Subway Chicks mı? Değil mi? Öyle bir nesil. Slash New Window.
1: Bir daha. Bilmem sana.
0: El. Slash El. Slash El. Da. L'infinità di comandi.
2: Sigur Rós.
0: Non c'è un... Scuote.